0: Almanya'da sosyal yardımda yeni dönem başlıyor. Bürgergeld yerine Grundsicherung. Başarıyı aile kökeni belirliyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan sosyal politikalara, eğitimdeki sınıfsal eşitsizliklere, konut krizine ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere uzanan geniş bir gündemle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat. Almanya'da sosyal yardım sisteminde önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. 1 Temmuz'dan itibaren Bürgergeld uygulamasının yerini Grundsicherung olarak adlandırılan temel gelir güvencesi alacak. Yeni sistemde yeniden işe yerleştirme önceliği uygulanacak. Buna göre job center'lar öncelikle yardım alan kişilerin doğrudan bir işe yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini değerlendirecek. Ancak bunun mümkün olmaması halinde meslek eğitimi ve uyum programları devreye girecek. Düzenleme kapsamında ebeveynlere yönelik kurallarda da değişikliğe gidiliyor. Daha önce küçük çocuğu bulunan ebeveynler için geçerli olan bazı muafiyetler kaldırılıyor. Yeni kurala göre ebeveynlerin çocuklarının 14 aylık olmasının ardından yeniden iş hayatına dönmeleri teşvik edilecek. Ayrıca job center'lara psikolojik veya tıbbi değerlendirme talep etme yetkisi de veriliyor. Yeni sistemle birlikte yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımlar da ağırlaşıyor. İş başvurusu yapmayan, zorunlu kurslara katılmayan, randevulara gelmeyen veya job center tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilerin yardımları 3 aya kadar %30 oranında düşürülecek. Reformun en dikkat çeken maddelerinden biri ise tam yaptırım uygulaması. Buna göre yardım alan kişiye ulaşılamaması, üst üste randevulara gidilmemesi veya yükümlülüklerin sürekli ihlal edilmesi halinde yardımlar tamamen kesilebilecek. Bazı durumlarda kira ve ısınma giderleri için yapılan ödemeler de durdurulabilecek. Yeni düzenleme ile mal varlığı sınırları da yaş gruplarına göre yeniden belirleniyor. Buna göre 30 yaş altındaki kişiler için 5.000 euro, 40 yaş altındakiler için 10.000 euro, 50 yaş altındakiler için 12.500 euro ve 50 yaş üzerindekiler için 20.000 euroya kadar olan birikimler korunacak. Belirlenen sınırların üzerindeki mal varlığına sahip kişilerin ise temel gelir desteğinden yararlanmadan önce bu birikimlerini kullanmaları gerekecek. Şimdi sosyal politikalardan eğitime uzanan bir başka önemli başlığa geçiyoruz. Almanya'da eğitimdeki sınıfsal uçurumun derinleştiğini ortaya koyan eğitim raporu 2026, Eğitim Bakanı Karim Prien tarafından Berlin'de kamuoyuna sunuldu. Rapora göre çocukların eğitim başarısını belirleyen en güçlü faktör hala ailelerin geliri, eğitim imkanları yani sosyoekonomik konumu. Jungewelt'in haberine göre araştırma düşük ve yüksek eğitim düzeyine sahip ailelerin çocukları arasındaki farkların daha okulun ilk yıllarında keskinleştiğini ve eğitim hayatı boyunca kapanmadığını gösteriyor. Raporda annelerin eğitim düzeyine bağlı olarak 2 yaşındaki çocukların kelime haznesinde belirgin farklar görülüyor ifadesi yer alıyor. Verilere göre sosyoekonomik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının %39'u 15 yaşına geldiğinde temel okuma becerilerini, %47'si ise matematik yeterliliklerini karşılayamıyor. Üst sınıf ailelerde bu oran her iki alanda da yalnızca %8. Bakan Prien bulguları eğitim makası doğumla birlikte açılıyor sözleriyle özetledi. Rapor sınıfsal farklılıkların yani emekçi sınıfa mı yoksa burjuva sınıfa mı ait olunduğunun okul sonrası eğitim sürecinde de belirleyici olduğunu gösteriyor. Düşük mesleki statüye sahip ailelerin çocuklarının %39'u mesleki eğitime, %58'i üniversiteye yöneliyor. Yüksek statülü ailelerde ise bu oranlar %19 mesleki eğitim, %79 üniversite şeklinde oluyor. Ayrıca yüksek eğitimli ebeveynler 3 yaş altı çocuklarını kreşe neredeyse 2 kat daha sık gönderiyor. Bu durum erken çocukluk dönemindeki destek ve fırsatlara erişimde belirgin bir eşitsizlik yaratıyor. Raporun sunumunda göç ve dil eğitimi konusu da öne çıktı. Priyan, göçmen çocuklar için dil eğitimine yoğun şekilde devam edilmesi gerektiğini savundu. Ancak rapor, hükümetin entegrasyon ve mesleki dil kurslarını yetersiz finanse ettiğini ortaya koyuyor. Bu durumun göçmenlerin uygunsuz istihdam riskini artırdığı belirtiliyor. Bakanın çocuklara ait bilgilerin ebeveyn izni olmadan anaokullarından ilkokullara aktarılabilmesi yönündeki önerisi dikkat çekti. Seydioğlu, Berlin Eğitim Senatörü Günter Wünsch de benzer bir talepte bulunarak ülke düzeyinde desteklenen eğitim kimliği yani Bildung ID sistemine atıfta bulundu. Bu sistem, öğrencilerin eğitim geçmişine dair verilerin merkezi olarak toplanmasını öngörüyor. Raporda Almanya'daki eğitim sisteminin temel çelişkisine de vurgu yapılıyor. Bir yandan herkesin yeteneğine göre yükseldiği iddia edilen bir sistem, diğer yanda ise başarıyı belirleyen maddi koşullar ve aileden öğrenilen sosyal beceriler bulunuyor. Uzmanlara göre veri toplama ve idari düzenlemeler bu yapısal eşitsizliği ortadan kaldırmaya yetmiyor. Eğitimdeki eşitsizliklerin ardından şimdi de Almanya'nın kronikleşen konut sorununa bakalım. Almanya'da sosyal konutların sayısı geçen yılda geriledi. Hükümet verilerine göre uygun fiyatlı konut arzındaki düşüş eğilimi sürüyor. İmar Bakanlığı sözcüsü geçen yıl devlet desteğiyle 27 binin üzerinde yeni sosyal konutun inşa edildiğini açıkladı. Ancak aynı dönemde yaklaşık 57.500 konutun sübvansiyon kapsamından çıkması nedeniyle sosyal konut stokunda 30 binin üzerinde net kayıp yaşandı. Verilere göre en az uygun fiyatlı konutun bulunduğu eyalet Kuzey Ren-Vestfalia olurken bu eyaleti Berlin ve Bavyera takip ediyor. Sosyal Demokrat Partili İmar Bakanı Geywitz 2029 yılına kadar sosyal konut inşasını hızlandırmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda 24 milyar euro bütçe ayrıldığını açıkladı. Sosyal konutlar devlet desteğiyle inşa edilen veya yenilenen ve belirli bir süre genellikle 30 yıla kadar uygun kira koşullarıyla kiralanması zorunlu olan konutları ifade ediyor. Şimdi Almanya'dan Kassel'e uzanıyor ve yerel medya dünyasını ilgilendiren bir gelişmeye geçiyoruz. Goodbye 105,8 Radyo Kassel UKV yayınına veda ediyor. Radyo Kassel'in 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın Temmuz başında kapanıyor. Yayınlar DAP olarak bilinen dijital radyo ve internet üzerinden sürecek. Hessen'deki siyasi karar vericiler ve denetim organları maliyet gerekçesiyle artık hem UKV hem de dijital radyo üzerinden yayın yapan radyoların iki ayrı iletişim yolunu finanse edemeyeceklerini bildirdi. Yetkililer radyo yayıncılığının geleceğini dijitalde gördüklerini belirterek UKV frekanslarının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verdi. UKV'nin zaten eski bir model olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAP yani dijital radyo üzerinden ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek. Tabii ki cep telefonundan da dinlenebilecek. Bültenimizin son bölümünde Türkiye'den siyasi bir gelişme var. Türkiye'de polis muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen çeşitli belediyelerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul ve iki başka ilde toplam 27 insan gözaltına alındı. Operasyonların imar izinleriyle ilgili usulsüzlükler ve dolandırıcılık iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamalara göre bu adımların eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süren soruşturmalarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. CHP'li İmamoğlu şu anda yolsuzluk ve casusluk suçlamaları nedeniyle yargılanıyor ve bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Geçtiğimiz haftada CHP'li bir belediye başkanı yeniden gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi yargının siyasi sahiplerle hareket ettiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümet ise bu suçlamaları reddediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da sosyal yardımda yeni dönem başlıyor. Bürgel Geld yerine Grundsicherung. Başarıyı aile kökeni belirliyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan sosyal politikalara, eğitimdeki sınıfsal eşitsizliklere, konut krizine ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere uzanan geniş bir gündemle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat. Almanya'da sosyal yardım sisteminde önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. 1 Temmuz'dan itibaren Bürgergeld uygulamasının yerini Grundsicherung olarak adlandırılan temel gelir güvencesi alacak. Yeni sistemde yeniden işe yerleştirme önceliği uygulanacak. Buna göre job center'lar öncelikle yardım alan kişilerin doğrudan bir işe yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini değerlendirecek. Ancak bunun mümkün olmaması halinde meslek eğitimi ve uyum programları devreye girecek. Düzenleme kapsamında ebeveynlere yönelik kurallarda da değişikliğe gidiliyor. Daha önce küçük çocuğu bulunan ebeveynler için geçerli olan bazı muafiyetler kaldırılıyor. Yeni kurala göre ebeveynlerin çocuklarının 14 aylık olmasının ardından yeniden iş hayatına dönmeleri teşvik edilecek. Ayrıca job center'lara psikolojik veya tıbbi değerlendirme talep etme yetkisi de veriliyor. Yeni sistemle birlikte yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımlar da ağırlaşıyor. İş başvurusu yapmayan, zorunlu kurslara katılmayan, randevulara gelmeyen veya job center tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilerin yardımları 3 aya kadar %30 oranında düşürülecek. Reformun en dikkat çeken maddelerinden biri ise tam yaptırım uygulaması. Buna göre yardım alan kişiye ulaşılamaması, üst üste randevulara gidilmemesi veya yükümlülüklerin sürekli ihlal edilmesi halinde yardımlar tamamen kesilebilecek. Bazı durumlarda kira ve ısınma giderleri için yapılan ödemeler de durdurulabilecek. Yeni düzenleme ile mal varlığı sınırları da yaş gruplarına göre yeniden belirleniyor. Buna göre 30 yaş altındaki kişiler için 5.000 euro, 40 yaş altındakiler için 10.000 euro, 50 yaş altındakiler için 12.500 euro ve 50 yaş üzerindekiler için 20.000 euroya kadar olan birikimler korunacak. Belirlenen sınırların üzerindeki mal varlığına sahip kişilerin ise temel gelir desteğinden yararlanmadan önce bu birikimlerini kullanmaları gerekecek. Şimdi sosyal politikalardan eğitime uzanan bir başka önemli başlığa geçiyoruz. Almanya'da eğitimdeki sınıfsal uçurumun derinleştiğini ortaya koyan eğitim raporu 2026, Eğitim Bakanı Karim Prien tarafından Berlin'de kamuoyuna sunuldu. Rapora göre çocukların eğitim başarısını belirleyen en güçlü faktör hala ailelerin geliri, eğitim imkanları yani sosyoekonomik konumu. Jungewelt'in haberine göre araştırma düşük ve yüksek eğitim düzeyine sahip ailelerin çocukları arasındaki farkların daha okulun ilk yıllarında keskinleştiğini ve eğitim hayatı boyunca kapanmadığını gösteriyor. Raporda annelerin eğitim düzeyine bağlı olarak 2 yaşındaki çocukların kelime haznesinde belirgin farklar görülüyor ifadesi yer alıyor. Verilere göre sosyoekonomik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının %39'u 15 yaşına geldiğinde temel okuma becerilerini, %47'si ise matematik yeterliliklerini karşılayamıyor. Üst sınıf ailelerde bu oran her iki alanda da yalnızca %8. Bakan Prien bulguları eğitim makası doğumla birlikte açılıyor sözleriyle özetledi. Rapor sınıfsal farklılıkların yani emekçi sınıfa mı yoksa burjuva sınıfa mı ait olunduğunun okul sonrası eğitim sürecinde de belirleyici olduğunu gösteriyor. Düşük mesleki statüye sahip ailelerin çocuklarının %39'u mesleki eğitime, %58'i üniversiteye yöneliyor. Yüksek statülü ailelerde ise bu oranlar %19 mesleki eğitim, %79 üniversite şeklinde oluyor. Ayrıca yüksek eğitimli ebeveynler 3 yaş altı çocuklarını kreşe neredeyse 2 kat daha sık gönderiyor. Bu durum erken çocukluk dönemindeki destek ve fırsatlara erişimde belirgin bir eşitsizlik yaratıyor. Raporun sunumunda göç ve dil eğitimi konusu da öne çıktı. Priyan, göçmen çocuklar için dil eğitimine yoğun şekilde devam edilmesi gerektiğini savundu. Ancak rapor, hükümetin entegrasyon ve mesleki dil kurslarını yetersiz finanse ettiğini ortaya koyuyor. Bu durumun göçmenlerin uygunsuz istihdam riskini artırdığı belirtiliyor. Bakanın çocuklara ait bilgilerin ebeveyn izni olmadan anaokullarından ilkokullara aktarılabilmesi yönündeki önerisi dikkat çekti. Seydioğlu, Berlin eğitim senatörü Günter Wünsch de benzer bir talepte bulunarak ülke düzeyinde desteklenen eğitim kimliği yani Bildung ID sistemine atıfta bulundu. Bu sistem, öğrencilerin eğitim geçmişine dair verilerin merkezi olarak toplanmasını öngörüyor. Raporda Almanya'daki eğitim sisteminin temel çelişkisine de vurgu yapılıyor. Bir yandan herkesin yeteneğine göre yükseldiği iddia edilen bir sistem, diğer yanda ise başarıyı belirleyen maddi koşullar ve aileden öğrenilen sosyal beceriler bulunuyor. Uzmanlara göre veri toplama ve idari düzenlemeler bu yapısal eşitsizliği ortadan kaldırmaya yetmiyor. Eğitimdeki eşitsizliklerin ardından şimdi de Almanya'nın kronikleşen konut sorununa bakalım. Almanya'da sosyal konutların sayısı geçen yılda geriledi. Hükümet verilerine göre uygun fiyatlı konut arzındaki düşüş eğilimi sürüyor. İmar Bakanlığı sözcüsü geçen yıl devlet desteğiyle 27 binin üzerinde yeni sosyal konutun inşa edildiğini açıkladı. Ancak aynı dönemde yaklaşık 57.500 konutun subvansiyon kapsamından çıkması nedeniyle sosyal konut stokunda 30 binin üzerinde net kayıp yaşandı. Verilere göre en az uygun fiyatlı konutun bulunduğu eyalet Kuzey Ren-Vestfalia olurken bu eyaleti Berlin ve Bavyera takip ediyor. Sosyal Demokrat Partili İmar Bakanı Gewitz 2029 yılına kadar sosyal konut inşasını hızlandırmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda 24 milyar euro bütçe ayrıldığını açıkladı. Sosyal konutlar devlet desteğiyle inşa edilen veya yenilenen ve belirli bir süre genellikle 30 yıla kadar uygun kira koşullarıyla kiralanması zorunlu olan konutları ifade ediyor. Şimdi Almanya'dan Kassel'e uzanıyor ve yerel medya dünyasını ilgilendiren bir gelişmeye geçiyoruz. Goodbye 105,8 Radyo Kassel UKV yayınına veda ediyor. Radyo Kassel'in 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın Temmuz başında kapanıyor. Yayınlar DAB olarak bilinen dijital radyo ve internet üzerinden sürecek. Hessen'deki siyasi karar vericiler ve denetim organları maliyet gerekçesiyle artık hem UKV hem de dijital radyo üzerinden yayın yapan radyoların iki ayrı iletişim yolunu finanse edemeyeceklerini bildirdi. Yetkililer radyo yayıncılığının geleceğini dijitalde gördüklerini belirterek UKV frekanslarının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verdi. UKV'nin zaten eski bir model olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyo üzerinden ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek. Tabii ki cep telefonundan da dinlenebilecek. Bültenimizin son bölümünde Türkiye'den siyasi bir gelişme var. Türkiye'de polis muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen çeşitli belediyelerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul ve iki başka ilde toplam 27 insan gözaltına alındı. Operasyonların imar izinleriyle ilgili usulsüzlükler ve dolandırıcılık iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamalara göre bu adımların eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süren soruşturmalarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. CHP'li İmamoğlu şu anda yolsuzluk ve casusluk suçlamaları nedeniyle yargılanıyor ve bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Geçtiğimiz haftada CHP'li bir belediye başkanı yeniden gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi yargının siyasi sahiplerle hareket ettiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümet ise bu suçlamaları reddediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Sevgili dinleyenler hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Eda.
0: Sen de hoş geldin Nurcan.
1: Gözlerim yollarda kaldı.
0: yetiştim. Evet.
1: Başlayalım mı?
0: Evet. Hemen başlayalım evet.
1: Başlayalım Şebnem Ferah'la başlayalım. Bu aşk fazla sana desin.
0: Hadi bakalım.

0: Şebnem çok güzel geldi.
1: Evet.
0: Evet. Eda neler yaptın anlatsana, hafta sonu maç izliyor musun? Dünya Kupası nasıl gidiyor?
1: Valla bazı fanatikler gibi her maçı izlemesem de Türkiye ve Almanya maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Hafta sonunda tabii ki maç izledim.
0: Sabah 6'da.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Evet, güzel bir kahvaltı eşliğinde arkadaşlarla birlikte böyle.
0: Harikasınız ya.
1: İlk maç bir yenilgi olsa da tabii önümüzde daha iki maç var Türkiye için. Yani hayırlısı diyelim. Devam etmek isteriz tabii ki.
0: Bakalım, şimdi cumartesi var sanırım maç.
1: Evet, cumartesi sabah saat 5'te. Biz yine ekran başında olacağız tabii ki.
0: Yani çok benim yapamayacağım bir şey sabahın köründe kalkıp.
1: Yani şöyle.
0: İzlemek, o yüzden böyle şaşkınlıkla dinliyorum seni.
1: Bilmiyorum ya işte.
0: Hani milli duygular.
1: Milli duygulardan çok böyle 24 sene sonra tekrar bir Dünya Kupası'nın içinde olmak tabii ki heyecan verici.
0: Alkışlar. Yani şimdiden alkışlar.
1: Şimdiden alkışlar. İnşallah önümüzdeki iki maç galibiyet olur diye düşünüyorum. Bakalım inşallah.
0: Tamam. Şimdi çemberimde gül oya diyelim mi?
1: Nalan söylüyor.
0: Çemberimde gül oya.
1: Dinliyoruz.

0: Evet. Mihrican, şimdi dinleyicilerimize bir şarkı dinletelim istiyorum. Tarkan bu şarkıyı 2 sene önce çıkarmış muhtemelen. Fakat yeni klip çekmiş. Ya da ben ilk defa gördüm, bilmiyorum.
1: Ben tanımıyorum pek bu şarkıyı.
0: Şarkının ismi Çınar.
1: Hı.
0: Onu dinleyelim hadi.

0: Tarkan, yine bizi mest ettin. Sana güzel bir şarkı. Sana bir şarkı. Hadi gelsin. Biraz hareketlen. Hadi.
1: Hadi bakalım.

0: Bu muydu hareketli şarkı Mihrişan? Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya yani, içinde. Sonuçta... Öyle de böyle de beni ağlatacaksın yani.
1: Ağlama, sen ağlama,
0: ah, dayanamam. Sen ağlama, ağlama kız bebeğim, sana kıyamam. Ona açsaydın bari.
1: tamam yani.
0: Ay şimdi neyse. Sen de... Ya bugün senin biraz içinde... böyle şey, ben biraz böyle karışığım.
1: Karışıksın. Hmm.
0: Evet. Bugün çok güzel bir haber aldım ama bundan iki gün önce biraz can sıkıcı bir durum yaşadım. O yüzden bilmiyorum, onun etkisi herhalde de olabilir.
1: Bizimle paylaşabilirsin istiyorsan.
0: Yok, paylaşmayayım. Paylaşmayayım da. Özel şeyler tabii ki. Ne açalım şimdi, ne dinleyelim?
1: Şimdi MFÖ açalım. Tamam. Bence. Bir Ele Güne Karşı diyelim.
0: Yapayalnız, olur mu? Böyle de olmaz ki. Hadi bakalım.
1: Hadi dinleyelim.

0: Evet, çok güzeldi. Gir kanıma. Böyle 90'lara gittik ama 90'lardan devam edelim istiyorum. Yine herkesin, yani muhtemelen herkesin bu şarkıda yine tekrar kendini bulacağını düşünüyorum. Böyle muhakkak bir şeyler hatırlayacaklar, bir şeyler akıllarına gelecek diye düşünüyorum. Mihrican,
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Gökhan Kırdar,
1: Gökhan Kırdar.
0: Yerine Sevemem.
1: Çalayım senin için.
0: Teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ediyorum Mihrican.
1: Rica ederim.
0: Çok eskilere gittim. Çok,
1: çok
0: güzel
1: ederim.
0: bir parça.
1: Evet.
0: Umarım dinleyenler de keyif almıştır.
1: Eminim ondan. Güzeldi, güzel geldi.
0: Evet.
1: Biz bugün
0: yavaş yavaş
1: programın yavaş
0: sonuna geliyoruz.
1: Sona doğru geliyoruz. Programın sonuna doğru geliyoruz ve bir duyuru yapalım.
0: Evet.
1: Buradan dinleyenlerimize bir ara verelim.
0: Evet. Sezona giriyoruz efendim.
1: Evet.
0: Her yani herkes gibi değil de nasıl derler? Yaz geldi malum.
1: Haftaya.
0: Herkes tatile gidiyor. Tatile çıkanlar var, gezenler var. Biz de bir yaklaşık 2 ay gibi bir süreç, bir yaz arası veriyoruz. Tatile çıkıyoruz efendim.
1: Bizi özleyeceksiniz biraz.
0: Bizi özleyin. İsteklerinize bizi ulaştırmayı da unutmayın. Radyo Kassel Instagram hesabından bize ulaşabilirler mesela. İsteklerini oradan bize iletebilirler. Değil mi? Biz buradan
1: evet.
0: Şimdi çıkıp gene ne yapıyoruz Mihrican?
1: Biz yine çalışmamıza doğru gidiyoruz.
0: Çalışmaya gidiyoruz. Sevgili dinleyenler, sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Kendinize
1: müzikle
0: çok
1: kalın.
0: İyi bakın. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ihr seid bei digitale Menschen in einer analogen Welt. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe heute keine Platten dabei und auch keine Kassetten. Sonst spiele ich ja nur diese zwei Medien hauptsächlich. Heute wird es tatsächlich nur digital, weil wir haben ein bisschen Probleme hier im Studio, beziehungsweise ein Plattenspieler funktioniert nicht. Und das war mir ein bisschen zu aufwendig, das alles nur an einem zu machen. Und ihr habt euch sicherlich mal gefragt, was ich denn so unterwegs höre und so. Und da habe ich gedacht, ja, das zeige ich euch doch mal ganz gerne und fange direkt mit einer Nummer an, die ihr vielleicht nicht bei mir vermuten würdet. Der Künstler heißt Seriesmo und der Track heißt Einmal in der Woche schreien und ist aus dem Album Mosaik. Hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, 15 Jahre bestimmt. Ich kann gleich nochmal gucken, wenn ich Lust habe. Aber spiele euch erstmal das und macht direkt einen anderen Track rein und vielleicht noch einen. Und irgendwann bin ich wieder da. Hört einfach zu. Viel Spaß. Hier ist Seriesmo.

0: Sen de okullarda tasarruf krizi. Eşitsizlik büyüdükçe aşırı sağ güçleniyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da eğitimden yerel yönetimlere, öğrencilerin yaşam koşullarından siyasetteki güç dengelerine kadar uzanan dikkat çekici gelişmeler var. Bir yanda okullarda ve üniversitelerde bütçe tartışmaları büyürken, diğer yanda belediyeler artan mali yüklerin altında zorlanıyor. Uzmanlar ise ekonomik eşitsizliklerin ve sosyal adaletsizlik algısının yalnızca günlük yaşamı değil, siyasi tercihleri de giderek daha fazla etkilediğine dikkat çekiyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Kaynak dağıtım sistemi kapsamında finanse edilen yüzlerce öğretmen kadrosunun kesilmesi, dezavantajlı bölgelerdeki okulları zora sokuyor. Bugün birçok şehirde eğitime daha fazla bütçe talebiyle protestolar düzenleniyor. Hessen'de çok sayıda okul sosyal indeks yani kaynak dağıtım sistemi üzerinden sağlanan öğretmen kadrolarının azaltılması nedeniyle önemli destek programlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Öğretmenler, veliler ve eğitim uzmanları bu kesintilerin

telafi etmek neredeyse imkansız hale geliyor, dedi. Eğitimden tasarruf eden gençlerin geleceğini riske atıyor diyen GEW Hessen Başkanı Hartmann, kesintilerin eğitimdeki mevcut sıkıntıları daha da derinleştireceğini vurguluyor. Özellikle sosyal indeks kadrolarının azaltılması ve İGS'lerdeki bireyselleştirilmiş ders saatlerinin kaldırılması eleştirilerin odağında. Kültür Bakanlığı ise eleştirileri reddediyor. 2026 eğitim bütçesinin 6 milyar 200 milyon euroya çıkarıldığını ve bunun önceki yıla göre 400 milyon euro artış anlamına geldiğini belirtiyor. Birçok okul yöneticisi kesintilerin özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kurumları vurduğunu belirtiyor. Rittstadt'taki Martin Niemöller Schule'nin müdürü Martin Buhl, Hessische Rundfunk'a yaptığı açıklamada okullarda büyük bir öfke var. Bu kesintiler eşitlik ilkesine aykırı, diyor. Eğitimde fırsat eşitliği vaat edildi ama bu söz tutulmuyor diyen veliler de tepkili. Gießen Ostgesamtschule'nin okul aile birliği başkanı Kerman, yetkililerden net yanıt alamadıklarını belirterek veliler arasında hızla büyüyen bir iletişim ağı ve bir petisyon başlattıklarını söyledi. Eğitim alanındaki tasarruf politikalarına yönelik tepkiler yalnızca Hessen'deki okullarla sınırlı değil. Benzer bir tartışma bu kez üniversitelerde ve öğrenciler arasında büyüyor. Almanya genelinde binlerce öğrenci eğitimdeki kaynak yetersizliğine karşı sokağa çıktı. Nedeni, federal hükümetin eğitimde tasarruf politikası ve BAföG'de planlanan artışın tartışmaya açılması. Öğrenci birlikleri özellikle konut desteğinin yetersiz kaldığını vurguluyor. Almanya'da bir öğrenci evinin ortalama kirası 512 euroya yükselmiş durumda. BAföG'ün konut desteği ise hala 380 euro. Koalisyonun 2026-27 kış döneminde bu miktarı 440 euroya çıkarmayı planladığı biliniyordu. Ancak son günlerde hükümet içinden gelen açıklamalar bu artışın gerçekleşemeyebileceğini gösterdi. Öğrenci örgütü FZC bu geri adımın bardağı taşırdığını belirtti. Üniversitelerdeki yatırım açığının 140 milyar euroya ulaştığı, birçok akademik pozisyonun ise güvencesiz sözleşmelere dayandığı hatırlatıldı. SDO'nun işçi kanadı SDA, BAföG artışının gençlere verilmiş bir söz olduğunu belirterek geri çekilmesine karşı çıkıyor. SDA Başkanı Radke, eğitimde tasarruf devlet için en pahalı tasarruftur, dedi. Eğitimde bütçe tartışmaları sürerken finansman sorunu yalnızca okulları ve üniversiteleri değil, şehirleri ve belediyeleri de etkiliyor. Almanya genelinde yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu tablo uzmanları endişelendiriyor. Almanya'da belediyelerin yol, okul ve spor salonu gibi temel altyapı yatırımları için ihtiyaç duyduğu kaynak hızla büyüyor. KfW'nin son anketine göre yerel yönetimlerdeki yatırım açığı 231 milyar euroya ulaştı. Bu rakam geçen yıla kıyasla %7,2'lik bir artış anlamına geliyor. Bir yıl önce açık 215 milyar euro olarak hesaplanmıştı. Açığın en belirgin hissedildiği alanların başında yollar, okullar ve spor salonları geliyor. Vatandaşlar tepkisini ödediğimiz vergilerin karşılığı bu mu diyerek dile getiriyor. Birçok belediye bu tesislerin yenilenmesi, bakımının yapılabilmesi için yüksek miktarda ek kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ortaya çıkan tablo Almanya'da yerel altyapının yenilenmesi için ayrılan bütçenin yeterliliği ve belediyelerin mali dayanıklılığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlara göre yatırım açığının büyümesi hem yaşam kalitesinin hem de uzun vadeli ekonomik gelişmeyi tehdit ediyor. Eğitimden altyapıya kadar birçok alanda yaşanan kaynak sıkıntıları ve artan gelecek kaygıları toplumdaki memnuniyetsizliği de beraberinde getiriyor. Araştırmacılar bu ortamın siyasi tercihler üzerinde önemli etkiler yarattığını belirtiyor. Son anketlerde Almanya'da dikkat çekici bir yükselişe işaret ediyor. Eşitsizlik büyüdükçe aşırı sağ güçleniyor. AfD rekor kırıyor.
ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesi, sosyal

0: Adaletsizlik algısının güçlenmesi ve toplumdaki kutuplaşmanın artması son yıllarda Avrupa genelinde radikal siyasi hareketlere desteği artıran temel nedenler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre kendilerini dışlanmış hisseden, geleceğe dair kaygıları artan ve mevcut siyasi sistemin sorunlarına çözüm üretmediğini düşünen seçmenler giderek daha fazla radikal partilerin sunduğu net ve sert söylemlere yöneliyor. Almanya'da yayımlanan son anketler de bu eğilimin güçlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Almanya'da ırkçı faşist parti Almanya için alternatifin oy oranlarındaki yükseliş sürüyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un son anketine göre AfD oy oranını son bir ayda bir puan artırarak %29'a yükseltti ve böylece %30 sınırına dayanarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Anket sonuçları Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik CDU-CSU ittifakının ise ciddi destek kaybettiğini gösteriyor. Bir ay içinde 2 puan gerileyen CDU-CSU'nun oy oranı %20'ye düştü. Böylece AfD ile CDU-CSU arasındaki fark 9 puana çıktı. Bu oran aynı zamanda muhafazakar blok için Eylül 2021'den bu yana ölçülen en düşük destek seviyesi olarak kaydedildi. Muhalefetteki Yeşiller %14 oy oranıyla 3. sırada yer alırken hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybı da devam ediyor. Son bir ayda 1 puan gerileyen SPD'ye destek %12'ye düştü. Bu oran YouGov'un ölçümlerinde SPD'nin şimdiye kadarki en düşük seviyesi olarak dikkat çekiyor. SPD oylarını 1 puan artıran sol partiyle 4. sırayı paylaşıyor. Diğer araştırma şirketlerinin sonuçları da benzer bir tablo ortaya koyuyor. İnsanın Bild am Sonntag için yaptığı son ankette AfD %29'da birinci sırada yer alırken CDU-CSU %22 ile ikinci sırada bulunuyor. Bir hafta önce RTL-NTV için yapılan Forsa anketinde de AfD %27 oy oranıyla ilk sırada gösterilmiş, CDU-CSU ise %22'de kalmıştı. Araştırmacılar aşırı sağ partilere yönelik desteğin yalnızca göç veya güvenlik politikalarıyla açıklanamayacağını vurguluyor. Derinleşen ekonomik eşitsizlikler, hayat pahalılığı, sosyal adaletsizlik algısı ve toplumsal aidiyet krizinin seçmenleri mevcut siyasi düzene tepki göstermeye yönelttiği belirtiliyor. Almanya'da geleneksel partilerin yaşadığı destek kaybı ve AfD'nin yükselişi bu toplumsal rahatsızlıkların siyasetteki yansımaları olarak değerlendiriliyor. Bugünkü haberler farklı alanlara ait gibi görünse de aslında ortak bir soruya işaret ediyor. Kamusal hizmetler, sosyal adalet ve fırsat eşitliği nasıl korunacak? Okullardaki öğretmen eksikliğinden öğrencilerin barınma sorununa, belediyelerin yatırım açığından siyasi dengelerdeki değişime kadar uzanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal kararların toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazan'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel 57 65 65.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, radyo programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine bol müzik ve eğitimle alakalı 3 tane haber var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

0: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel'i dinleyeceksin.
1: Ve değerli dinleyicilerimiz, radyo programımıza başladık. Biraz müzikle beraber. Şimdi 4. sınıftan 5. sınıfa geçiş konusunu işleyeceğim sizlerle. Daha doğrusu bunları konuşmak istiyorum. Bunlarla ilgili fikri olanlar tabii ki bizi arayabilirler. 57-80-64. Biz bu yollardan geçtik. Yani 3 tane evladım var. Allah bağışlasın. Ve sadece bu değil, aynı zamanda da dershanem vardı. Bu işlerle ilgileniyorduk ve dershaneyi kapattıktan sonra da yaklaşık 7-8 senede başka bir dershanede müdürlük yaptım. Yani bu konudan az çok anlıyorum. Genel anlamda anne babalar çocuklarının tabii her zaman için en iyi okulları isterler. Bazen hayalperest oluyor bu istekler. Bazen ise yerinde oluyor. Bazen Alman bürokrasisine takılıyor. Bazen de ise okullardaki öğretmenlere takılıyor. Hepsinde yaşadım. Ondan dolayı çok iyi biliyorum. Mesela hayalperest anne babalardan başlayalım. Benim çocuğum hiç ders çalışmadan 1-2 yazıyor diyor. Ama okul Gesamtschule veya başka bir okulu tercih ediyor. Yani genelde bizimkiler gümnazyumu tercih ederler. Halbuki bana göre gümnazyum her öğrenci için uygun bir okul değil. Hele hele burada 2 tane gümnazyum var. Ben olsam çocuğumu kesinlikle o gümnazyumlara göndermem. Irkçılıkla alakalı okul müdürleri falan değişti ama hala statükü aynı. O yüzden 2 tane gümnazyum var. Buraya kesinlikle göndermeyin derim. Çocuğunuzu heba etmeyin. Gönderen arkadaşlar oldu. Zar zor 10. sınıfta zar zor oradan çıkarıp meslek lisesine gönderdiler ve o meslek lisesinde ama başarılı bir şekilde bitirdiler. Şimdi ilkokulda hayalperest anne babalara diyorum. Benim çocuğum okumadan yani ders çalışmadan çok iyi not alıyor deyip de gümnazyumu istemesi bir taraftan anlaşılır. Ama diğer taraftan da bu ders çalışmadan çok süper not yazma belli bir yere kadar gidiyor. Gümnazyumda mesela kendiniz yani çocuğunuz ders çalışmadan çok güzel not yazma ihtimali çok az. O yüzden de ilkokulda çocuklar işte bir yazıyor, iki yazıyor. Ben pek fazla dikkate de almıyorum bunları. Asıl ne diyorlar buna? Spreu von dem Weizen trennen diyor Almanlar. Şimdi Türkçesi aklıma gelmiyor. Canlı yayındayız. Asıl ak ve kara 5. sınıfta gümnazyuma gerçekten bir şekilde başardıysa çocuk 5. sınıfta ve 6. sınıfta yani eleme sınıflarında belli oluyor. Eğer çocuğunuz ders çalışmadan bu okula gittiyse 5. sınıfı ve 6. sınıfı başarma imkanı pek yok. Ama tabii süper zeka çocuklar da var. Hiç ders çalışmadan gerçekten veya bir anlatımda hepsini merak konusu yapıp araştıran çocuklar da var. Onlar başarabilir ama bunlar azınlık. Zaten mezuniyet sayılarına baktığınızda gümnazyumu bitiren Türk çocuklarımızın sayısı gerçekten çok az. Ama Fachabitur yapanların veya Berufsgymnasium'dan Allgemeines Abitur yapanların sayısı hayli bir fazla. Zaten hedef olarak eğer üniversiteye gitmesini istiyorsanız çocuğunuzun, Almanya'da bir sürü imkan var. Gesamtschule bana göre en iyi okul. Ne derseniz deyin. Diyebilirsiniz ya aman ben de gittim bu okula ya berbat merbat. Bütün imkanları aslında bu okullara veriyorlar. Gümnazyumlar ise çok uzun vadeli 13 sene okuyacak çocuğunuz toplamda. İşte 4 sene ilkokul, 6 sene orta bölümü, 3 sene de abitur derken 13 senesi zaten orada geçecek. 6 senesi de 6 yaşında da okula başlayacak. 19 olacak. Ondan sonra üniversiteye gidecek. 5 sene 6 sene de mutlaka orada gidecek. Yani 26-27 yaşında bir şekilde üniversiteyi bitirip iş hayatına atılmış olacak. Ama başarının birkaç yolu var. İlla ki de yani akademisyen olmak zorunda değilsiniz. Hele hele Almanya gibi yerde. Kalifiye bir eleman olarak ikinci eğitim yolunu seçerek de bunu başarabilirsiniz. Şimdi yine gelelim ilkokula. Kassel'de her zaman çok fazla istenen okulların isimlerini siz zaten belki tahmin ediyorsunuzdur. Birincisi Waldau. Waldau'daki Gesamtschule çok aranan, istenen bir okul. Halbuki Gesamtschule olmasına rağmen orası eğitim tarzından mı diyeyim, ben de oradan mezunum ama bilemiyorum, çok isteniliyor. Offene Schule Waldau, Erstwunsch yani ilk arzu ettiğimiz okul sayısında 205 çocuk istemiş fakat kapasitesi 150 çocukta kalmış. Goethe Gymnasium 250 kişi, 249 kişi arzulamış. 180 kişi de kalmış. Albert Schweitzer Schule 177 kişi istemiş, çocuk istemiş veya anne baba. 150 kişi de kalmışlar. Wilhelms Gymnasium 175 çocuk arzulamış. 150 kişi de kalınmış. Bir de kapasitesinin üzerinde, pardon, kapasitesinin çok altında arzulanan Friedrichs Gymnasium var. 128 çocuk Friedrichs Gymnasium'u arzulamış fakat kapasiteleri 180, yani bir sürü kişi daha gidebilir ama o okulun seçilmeme sebeplerinden bir tanesi de biraz önce size anlatmıştım. Ben olsam yani tercih etmem. İşte Latince, eski Yunanca, böyle diller de var. İlla ki tercih ediyorsanız. Bir de okulun zihniyeti de önemli. Bu okul eski şeylerde takılıp kalmış. Yani ben böyle bir gelişmiş bir okul şeysi görmüyorum. Johann Amos Komnenoschule, Niederschwellen'de yani Kassel'in güneyinde 88 kişi arzulamış ama 100 kişilik kapasitesi var. Königsdorf'da, daha doğrusu Weserspitze'de Karl Schomburg Schule var. 81 kapasitenin arzulanmış 86. Bir de Wolfhager Straße'nin üst tarafında Valentin Traut Schule. Kapasitesi sınırsız. 75 kişi arzulamış. Mattenberg'de Georg August Zinn Schule'de arzulayan kişi sayısı 55 ve 100 kişilik kapasitesi varmış. Luisenschule, Higelsberg Schule böyle bu şekilde devam ediyor. Yani gümnazyumlarda genelde anne babalar tarafından çok fazla arzulanan okullar, Gesamtschule'lar ise ortalarda. Bir de tabii ki bu mahalleler de çok önemli. İşte Nordstadt'taki Gesamtschule pek fazla tercih edilmiyor. Efendim Mattenberg'teki Gesamtschule fazla tercih edilmiyor derken. Ama şu da var, ben her zaman söylüyorum, Gesamtschule'ların avantajı çok. İki çeşit Gesamtschule var. Bir kooperatif, bir de integriert. Bir tanesi çocuğunuzun eğitim seviyesine göre, yani diyelim ki 4. sınıftan belli bir notlarla gelirse Förderstufe var 5. 6. sınıfta, yani bir değerlendirme yapılıyor. Ondan sonra 7. sınıfta da sabit bir sınıfa, ya Hauptschule ya Realschule ya da Gymnasium sınıfına koyuyorlar. Heinrich Schütz Schule bunlardan bir tanesi. Bir de diğer tür var. Burada çocuklar kurslara göre ayrılıyorlar. Mesela matematikte çok iyiyse çocuk işte A kursu veya E kursuna gidiyor. İngilizce'de kötüyse C kursu veya G Grundkurs'a gidiyor. Bazı okullarda yıldızlı mıldızlı da böyle değerlendirmeler var. Bunları tam olarak bilmiyorum. Mesela Valdava bu konuda çalışıyor. 2 yıldızlı kurs, 3 yıldızlı kurs falan filan. Yani ilk etapta en iyi okul her zaman için çocuğunuzun durduğu bölgedeki, mahalledeki okuldur. Bu ilkokula giren çocuklarımız için, anne babalar için önemli. Ha istemezsiniz, başka bir mahalleye gönderirsiniz. Arkadaş çevresi de karma karışık olur, başka bir mahalleden olur. Arkadaş çevresi ve sosyalleşmesi açısından benim tavsiyem kendi mahallenizdeki okullara gidilmesi. Bunun dışında Kassel'deki okullar, ta eskiden bir Josef von Eichendorff Schule vardı. Sen hatırlıyor musun Şaban? Burada bir misafirim var, böyle sessiz sessiz dinliyor da Sen Bettenhausen'daki Josef von Eichendorff Schule'yi hatırlamıyor musun?
2: Yok, ben orada okumadım.
1: Hayır, okumanı demiyorum. O okulu hatırlıyor musun? Ben de orada okumadım da o okul kapandı. Yıllar sonra işte politik siyasi nedenlerden dolayı o okulu kapattılar. Şimdi de eksikliğini hissediyorlar. Değerli dinleyicilerimiz, bir parçadan sonra yine eğitim sohbetlerimize devam edeceğiz. 0561 57 80 64'ten devam edebiliriz ama önüme bir haber geldi. Ha, bir bilgi geldi. Bunu paylaşayım sizlere. Verilere göre sosyoekonomik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının %39'u 15 yaşına geldiğinde temel okuma becerilerini, %47'si ise matematik yeterliliklerini karşılayamıyor. Üst sınıf ailelerde bu oran her iki alanda da yalnızca %8. Bakan Prien, yani Milli Eğitim Bakanı Prien, bulguları eğitim makası doğumla birlikte açılıyor sözleriyle özetledi. Eğitim ve meslek seçiminde de sınıfsal ayrım. Rapor, sınıfsal farkların yani emekçi sınıfına, yani işçi sınıfına mı yoksa burjuva sınıfına mı okul sonrası eğitim yolunda da belirleyici olduğunu gösteriyor. Rapor, sınıfsal farklılıkların yani emekçi sınıfa mı yoksa burjuva sınıfa mı ait olduğunu okul sonrası eğitim sürecinde de belirleyici olduğu gösteriyor. Düşük mesleki statüye sahip ailelerin çocuklarının %39'u mesleki eğitime, %58'i üniversiteye yöneliyor. Yüksek statülü aileler ise bu oran %19 mesleki eğitimi, %79 üniversite şeklinde. Ayrıca yüksek eğitimli ebeveynler, yani anne babalar, 3 yaş altı çocuklarını kreşe neredeyse 2 kat daha sık gönderiyor. %30'a karşı %20. Bu durum erken çocukluk dönemindeki destek ve fırsatlara erişimde belirgin bir eşitsizlik sağlıyor. Yani şans eşitliği genelde kağıt üzerinde var, fakat ortada da bir durum var. Durumu iyi olan, yani refah seviyesi yüksek olan aileler bu konuda, eğitim konusunda da yine payları çok yüksek ve baktığınızda ben her sene bu sayıları analiz ediyorum. Üniversiteyi değil de abituru bitiren Türk vatandaşlarımızın, yani vatandaşlarımızın sayısı gerçekten çok az. 40 kişiyi geçmiyor. 29, 30, 35. Bu da sadece şeyle birlikte, fah abituru bitirenlerle birlikte. Yani maalesef bu seviyelerdeyiz ama bunun yükseltmek tabii ki bizim elimizde.

0: etsen de okullarda tasarruf krizi. Eşitsizlik büyüdükçe aşırı sağ güçleniyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da eğitimden yerel yönetimlere, öğrencilerin yaşam koşullarından siyasetteki güç dengelerine kadar uzanan dikkat çekici gelişmeler var. Bir yanda okullarda ve üniversitelerde bütçe tartışmaları büyürken, diğer yanda belediyeler artan mali yüklerin altında zorlanıyor. Uzmanlar ise ekonomik eşitsizliklerin ve sosyal adaletsizlik algısının yalnızca günlük yaşamı değil, siyasi tercihleri de giderek daha fazla etkilediğine dikkat çekiyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Kaynak dağıtım sistemi kapsamında finanse edilen yüzlerce öğretmen kadrosunun kesilmesi, dezavantajlı bölgelerdeki okulları zora sokuyor. Bugün birçok şehirde eğitime daha fazla bütçe talebiyle protestolar düzenleniyor. Hessen'de çok sayıda okul sosyal indeks yani kaynak dağıtım sistemi üzerinden sağlanan öğretmen kadrolarının azaltılması nedeniyle önemli destek programlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Öğretmenler, veliler ve eğitim uzmanları bu kesintilerin fırsat eşitliğini ciddi biçimde etkileyeceği konusunda uyarıyor. Eğitim Sendikası GEV'nin çağrısıyla bugün eyalet genelinde protestolar düzenleniyor. Hükümet 23 milyon euro tasarruf edebilmek için sosyal açıdan dezavantajlı bölgelerdeki okullara ek destek sağlamak için kullanılan yaklaşık 650 öğretmen kadrosunun 300'ünü kaldırmayı planlıyor. Hessische Rundfunk'un haberine göre birçok öğrencinin evde yeterli destek alamadığını belirten öğretmen Hega, bu kesintilerle dezavantajları telafi etmek neredeyse imkansız.

çıkarıldığını ve bunun önceki yıla göre 400 milyon euro artış anlamına geldiğini belirtiyor. Birçok okul yöneticisi kesintilerin özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kurumları vurduğunu belirtiyor. Lüderstadt'taki Martin Niemöller Schule'nin müdürü Martin Buhl, Hessische Rundfunk'a yaptığı açıklamada okullarda büyük bir öfke var. Bu kesintiler eşitlik ilkesine aykırı diyor. Eğitimde fırsat eşitliği vaat edildi ama bu söz tutulmuyor diyen veliler de tepkili. Gießen Ostgesamtschule'nin okul aile birliği başkanı Kerman yetkililerden net yanıt alamadıklarını belirterek veliler arasında hızla büyüyen bir iletişim ağı ve bir petisyon başlattıklarını söyledi. Eğitim alanındaki tasarruf politikalarına yönelik tepkiler yalnızca Hessen'deki okullarla sınırlı değil. Benzer bir tartışma bu kez üniversitelerde ve öğrenciler arasında büyüyor. Almanya genelinde binlerce öğrenci eğitimdeki kaynak yetersizliğine karşı sokağa çıktı. Nedeni federal hükümetin eğitimde tasarruf politikası ve BAföG'de planlanan artışın tartışmaya açılması. Öğrenci birlikleri özellikle konut desteğinin yetersiz kaldığını vurguluyor. Almanya'da bir öğrenci evinin ortalama kirası 512 euroya yükselmiş durumda. BAföG'ün konut desteği ise hala 380 euro. Koalisyonun 2026-27 kış döneminde bu miktarı 440 euroya çıkarmayı planladığı biliniyordu. Ancak son günlerde hükümet içinden gelen açıklamalar bu artışın gerçekleşemeyebileceğini gösterdi. Öğrenci örgütü FZS bu geri adımın bardağı taşırdığını belirtti. Üniversitelerdeki yatırım açığının 140 milyar euroya ulaştığı, birçok akademik pozisyonun ise güvencesiz sözleşmelere dayandığı hatırlatıldı. CDU'nun işçi kanadı CDA, BAföG artışının gençlere verilmiş bir söz olduğunu belirterek geri çekilmesine karşı çıkıyor. CDA Başkanı Radke, "Eğitimde tasarruf devlet için en pahalı tasarruftur," dedi. Eğitimde bütçe tartışmaları sürerken finansman sorunu yalnızca okulları ve üniversiteleri değil, şehirleri ve belediyeleri de etkiliyor. Almanya genelinde yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu tablo uzmanları endişelendiriyor. Almanya'da belediyelerin yol, okul ve spor salonu gibi temel altyapı yatırımları için ihtiyaç duyduğu kaynak hızla büyüyor. KfW'nin son anketine göre yerel yönetimlerdeki yatırım açığı 231 milyar euroya ulaştı. Bu rakam geçen yıla kıyasla %7,2'lik bir artış anlamına geliyor. Bir yıl önce açık 215 milyar euro olarak hesaplanmıştı. Açığın en belirgin hissedildiği alanların başında yollar, okullar ve spor salonları geliyor. Vatandaşlar tepkisini "ödediğimiz vergilerin karşılığı bu mu?" diyerek dile getiriyor. Birçok belediye bu tesislerin yenilenmesi, bakımının yapılabilmesi için yüksek miktarda ek kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ortaya çıkan tablo, Almanya'da yerel altyapının yenilenmesi için ayrılan bütçenin yeterliliği ve belediyelerin mali dayanıklılığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlara göre yatırım açığının büyümesi hem yaşam kalitesinin hem de uzun vadeli ekonomik gelişmeyi tehdit ediyor. Eğitimden altyapıya kadar birçok alanda yaşanan kaynak sıkıntıları ve artan gelecek kaygıları toplumdaki memnuniyetsizliği de beraberinde getiriyor. Araştırmacılar bu ortamın siyasi tercihler üzerinde önemli etkiler yarattığını belirtiyor. Son anketlerde Almanya'da dikkat çekici bir yükselişe işaret ediyor. Eşitsizlik büyüdükçe aşırı sağ güçleniyor. AfD rekor kırıyor. Ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesi, sosyal adaletsizlik algısının güçlenmesi ve toplumdaki kutuplaşmanın artması son yıllarda Avrupa genelinde radikal siyasi hareketlere desteği artıran temel nedenler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre kendilerini dışlanmış hisseden, geleceğe dair kaygıları artan ve mevcut siyasi sistemin sorunlarına çözüm üretmediğini düşünen seçmenler giderek daha fazla radikal partilerin sunduğu net ve sert söylemlere yöneliyor.
Almanya'da yayımlanan son anketler de bu eğilimin güçlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

0: Almanya'da ırkçı faşist parti Almanya için alternatifin oy oranlarındaki yükseliş sürüyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un son anketine göre AfD oy oranını son bir ayda bir puan artırarak %29'a yükseltti ve böylece %30 sınırına dayanarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Anket sonuçları Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik CDU-CSU ittifakının ise ciddi destek kaybettiğini gösteriyor. Bir ay içinde 2 puan gerileyen CDU-CSU'nun oy oranı %20'ye düştü. Böylece AfD ile CDU-CSU arasındaki fark 9 puana çıktı. Bu oran aynı zamanda muhafazakar blok için Eylül 2021'den bu yana ölçülen en düşük destek seviyesi olarak kaydedildi. Muhalefetteki Yeşiller %14 oy oranıyla 3. sırada yer alırken hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybı da devam ediyor. Son bir ayda 1 puan gerileyen SPD'ye destek %12'ye düştü. Bu oran YouGov'un ölçümlerinde SPD'nin şimdiye kadarki en düşük seviyesi olarak dikkat çekiyor. SPD oylarını 1 puan artıran Sol Parti ile 4. sırayı paylaşıyor. Diğer araştırma şirketlerinin sonuçları da benzer bir tablo ortaya koyuyor. İnsanın Bild am Sonntag için yaptığı son ankette AfD %29'da birinci sırada yer alırken CDU-CSU %22 ile ikinci sırada bulunuyor. Bir hafta önce RTL-NTV için yapılan Forsa anketinde de AfD %27 oy oranıyla ilk sırada gösterilmiş, CDU-CSU ise %22'de kalmıştı. Araştırmacılar aşırı sağ partilere yönelik desteğin yalnızca göç veya güvenlik politikalarıyla açıklanamayacağını vurguluyor. Derinleşen ekonomik eşitsizlikler, hayat pahalılığı, sosyal adaletsizlik algısı ve toplumsal aidiyet krizinin seçmenleri mevcut siyasi düzene tepki göstermeye yönelttiği belirtiliyor. Almanya'da geleneksel partilerin yaşadığı destek kaybı ve AfD'nin yükselişi bu toplumsal rahatsızlıkların siyasetteki yansımaları olarak değerlendiriliyor. Bugünkü haberler farklı alanlara ait gibi görünse de aslında ortak bir soruya işaret ediyor. Kamusal hizmetler, sosyal adalet ve fırsat eşitliği nasıl korunacak? Okullardaki öğretmen eksikliğinden öğrencilerin barınma sorununa, belediyelerin yatırım açığından siyasi dengelerdeki değişime kadar uzanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal kararların toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazan'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: tur bitmez gideme.
1: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.